ciğer dika, poker dika. Miss World dikhi, World Cup dika. Chandrayaan dikha,